0: Bursa Radyo F.
1: Sen ağlama, bir damla gözyaşın.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji polikliniklerimizde, Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabin.com.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
8: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo
9: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
10: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Ha, bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
1: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuz Zim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla Perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda kısmen serin bir hava. Söylemiştik Perşembe ile beraber biraz serinleyeceğiz diye. Hatta dün akşam yer yer yağmur da yağıyor gibi yaptı. Ufaktan öyle bir yani inceden. Efendim gelin iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Oo, program başlamadan bak da Mahmut Beyciğim, siz programı başlamadan bu sefer ben yazayım dedim. Kendinize iyi bakın. Sinirin, üzüntünün, stresin, endişenin, her şeyin faturasını bir gün size keser. Vallahi öyle. Bak hakikaten şu stres yönetmek önemli bir şey, yönetemiyoruz. Hani yönettiğimizi düşünüyoruz ama içimizi yiyoruz. Biz kendimizi yedikçe ileride bunun faturası tekrardan bize çıkıyor. Kesinlikle doğru. Hastalık yapan vücudunuz değil, bulunduğunuz yerdir demiş. Oo, çok iddialı. Huzursuz eden herkesi terk edin, günaydın demiş. Eyvallah, günaydın sevgili Hasan Pınar. Haydi bakalım başlıyoruz.
1: Mahmut Uçakcan.

Efendim bakınız şu Instagram'dan eklemeler. Tamam, birini takip edersin. Bu şeydir, hani genel hesaptır, açık hesaptır falan filan. Umumu açıktır, bizimkisi öyle. Yaptığımız iş gereği tabii ki. Ama böyle hani gizli hesap olup da genelde standardı budur. Böyle bir takipleşme durumu olduğunda işte istek gönderilir falan filan. Sana istek gelir, sen istek gönderirsin. Bunlar da hayatın akışında var olan şeyler. Hani tanıdıklara tabii ki olur, tanımadıklara da o an mesela fotoğrafa bakarsın, o dersin. Eklersin sonra işte DM olayları falan, bunlar var, bu akışta var bunlar. Bir de böyle şeydir, hani bir yerde tanışırsın. Orada mesela bir ekleşme durumu olur. Ya Instagram neydi senin falan filan diye. Ondan sonra hatta ben hiç bunu yapmadım ama şey vardı. Telefon numarası kaydetme konusunda da bu vardır. Direkt kendi telefonunu verirsin. Telefonunu kaydet diye. Bu da enteresan bir şeydir. Ya sor söylesin, sen de kaydet. Lan biz mi eski kuşak kaldık? Anlamıyorum ki, bizde böyle yani. Neyle telefon numarası diyorsun? Söylüyor, sıfır bilmem kaçsa sen de kaydediyorsun. Bu herhalde diğeri cool olan hareket. Telefonu uzatıyor, telefon numaranı kaydeder misin? Bu daha cool geliyor herhalde, bilmiyorum. Neyse, Instagram'da da zaman zaman böyle bir şey oluyor. Telefonunu uzatıyorsun, veriyorsun, ekler misin kendini diye. Cool bir hareket. Biri öyle yapmış, dolandırılmış da. Bayağı sağlam dolandırmışlar ama. Bak, Instagram'dan ekle dedi, dikkatsizliği yüzünden 600 bin lirası buhar oldu. Tek bir anlık dikkatsizlik saniyeler içinde binlerce dolarlık birikimin buharlaşmasına yetti. Çok cool bir hareket. Efendim, Bali'de meydana geliyor olay. Ya şu, ha, bu kıza mı demiş ekle diye. Anladım. Bali'de tatil yapan bir kripto para yatırımcısı, sosyal medyada takipleşmek amacıyla kilidi açık telefonunu verdiği kadın tarafından saniyeler içinde yaklaşık 600 bin lira dolandırıldı. Çok da masum duruyor, şöyle dolandırıcıymış gibi durmuyor ama neyse yani. Hırsızlık anının ardından yaşanan gergin yüzleşme ve şüphelinin kaçış anı kameraya yansıdı diyor. Dünyanın en ünlü tatil merkezlerinden Bali'de yaşanan olay, saniyeler süren bir dikkatsizliğin ne kadar ağır bir bedeli olabileceğini gözler önüne serdi. Tatil yaptığı sırada bir kadınla tanışan kripto yatırımcısı, sosyal medyada takipleşmek üzere Instagram'dan ekle diyerek kilidi açık telefonunu kadına uzattı. Bak dedim ya, cool hareket. Ben de yok mu? Cool değilim demek ki ben. Bizde şey oluyor, neydi senin kullanıcı adı? Instagram'dan ekledi diyerek kilidi açık telefonu kadına uzattı. Cihazın kilidinin açık olmasını fırsat bilen kadın, ki açık olması gerekiyor çünkü kadın kendi adını yazacak oraya. Mağdurun fark etmeyeceği bir hızla kripto cüzdanı uygulamasına girerek yaklaşık 600 bin lira değerindeki bakiyeyi kendi kontrolündeki başka bir hesaba aktardı. Evet, kripto paraya adımı yazıyordum ya benim oraya. İşlemi tamamladıktan sonra telefonu geri veren şüpheli kısa süre sonra mekandan uzaklaşmaya çalıştı. Hadi tamam, Instagram'dan ekleştik, ben artık yavaş yavaş gideyim ya. Sonra görüşürüz, oradan yazarsın sen mesaj. Hesabındaki bakiyenin sıfırlandığını fark eden yatırımcı öfkeyle kadının ve yanındakilerin peşine düştü. İkili arasında yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Kadın kaçamamış mı? Görüntülerde dolandırıldığını anlayan mağdurun sarışın kadına ve yanındakilere bağırarak hesap sorduğu görülüyor. Hani ekleyecektin, ne oldu? Sen beni eklememişsin, hacklemişsin ya. Kime gönderdin, parmağınla göster demiş efendim. Suçlamaların odağındaki kadınsa transferi kendisinin yapmadığını öne sürerek iddiaları reddetti. Hayır, ben yapmadım, ben Instagram'dan ekledim. Panik içinde durumdan sıyrılmaya çalışan şüpheli, mağdurun ısrarlı takibi ve sert tepkisi karşısında köşeye sıkıştı. Sıkıştırıldığı noktada daha fazla dayanamayan şüpheli kadın aniden arkasını dönerek park halindeki motosikletlerin bulunduğu karanlık sokağa doğru koşmaya başladı. Ana, bildiğin koşturma. Vay arkadaş, mağdurun arkasından bağırmasına rağmen hızla gözden kaybolan kadın izini kaybettirmeye başlamış. Adam daha da artık Instagram'dan kimseyi eklemez. Abi bir Instagram hesabı açtık, birini ekleyelim dedik, 600 bin lira gitti. Ben kapatıyorum bu hesabı.
Hani ücretli abone olsam bu kadar para gitmezdi. Vallahi hayırlısı yani, artık giden gitmiş. Bari en azından şey falan dene yani, DM'den falan bir yaz bakalım. Eğer varsa hesabı. Mesela hesabını bir yazın biz de bakalım. Hani çünkü evet bayağı soyguncu bu. Soyguncuyu tanımak gerekiyor efendim. Tanımak gerekiyor, uyarmak gerekiyor. Yani bize bulaşma sakın asla. Tamam, fotoğrafı beğenmiş olabiliriz ama bu... Ay, vallahi böyle oldu ama ben gülüyorum. Bir anda böyle bir cool hareketler, çapkınlık numaralar. Al şu telefonu da hesabını ekle falan diye. Orada herhalde bir farklı ülke vatandaşıysa, ikisi de ki öyle. Muhtemelen ekleyi diğeri hackley olarak anlamış. O da kripto para cüzdanını hackley'i vermiş fırsatını istifadeye. 10.25 saatler Radyo S'te. Aykut bu arada kolay gelsin Mahmut abi. Selamlar demiş, sağ olasın, hoş geldin. Bir adet Mebrure dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

0: Mebrure gerek radyonuzdaydı. Evet, bir kişinin düşük zekasını ortaya koyan 8 alışkanlık demiş. Tabii eğitimli insan geri zekalı diyememiş. Bunu bu şekilde koymuş. Yani umarım bu alışkanlıklar vardır ha. Bak ben sana söyleyeyim. Detaylara korkarak bakacağım şu an. Bir kişinin düşük zekasını ortaya koyan 8 alışkanlık. Hayır, sanki bu haberi yazan da yok bunlar da. Böyle acayip süper zeka, ileri zeka birisi de. Sosyal ilişkiler uzmanları gerçek zihinsel gelişimin bilgi miktarından ziyade çevreyle kurulan iletişimde saklı olduğunu belirterek zeka seviyesini ortaya koyan 8 davranışı açıkladı. Neymiş bunlar? Bak, bilgi miktarı değil, iletişim biçimi belirleyici oluyor demiş. Gerçek zekanın sadece edinilen bilgi miktarıyla ölçülemeyeceğini belirten uzmanlar, kişilerin çevreleriyle kurdukları etkileşim biçimlerinin temel gösterge olduğunu kaydetti. Abi benim çok acayip arkadaşlarım var. Bak, bu çevreyle kurdukları etkileşim konusunda acayip başarılılar da. Ama şimdi böyle dersen, şimdi adamı düşünüyorum. Evet, iletişimde başarılı. Yani etkileşimde başarılı. Ama şimdi iş diğer tarafa, böyle zeka kısmına geldiği zaman, yani bilemiyorum. O bence biraz tartışılır bak, benden söylemesi. Evet, düşük zekaya işaret eden 8 beklenmedik alışkanlık demiş. Nelermiş bunlar? Dinleme beceriksizliği diyor mesela ilk sırada. Karşı tarafı gerçekten dinlemek yerine sadece konuşma sırasını beklemek ve iletişimi tek taraflı sürdürmek. Evet, düşük zeka işareti. Henüz başarılmamış hedeflerle övünmek diyor. Planlar henüz gerçekleşmeden kamuoyuna duyurmak. Psikoloji profesörü Marva Azab'a göre bu durum motivasyonu zayıflatıyor ve yetersizlik algısı oluşturuyor. Bundan çok oluyor ama baktığımız zaman şimdi. Henüz başarılmamış hedeflerle övünmek. Ya yapamadık ama yani çok iyi yani bunlar, bak bak. Hataları kabul etmemek diyor. Sorumluluk almaktan kaçınmak ve özür dilemeyi bir zayıflık olarak görerek ne pahasına olursa olsun haklı çıkmaya çalışmak demiş. Karmaşık kelimeler kullanmak. Evet, böyleleri vardır zaman zaman. Konuşur ama abi anlamazsın da ne dediğini. Bozmak da istemezsin. Hani bir cümle başlar mesela, o cümle bitmez. Giriş, gelişme, sonuç yoktur hiç paragraflarda. Basit ifadeler yerine abartılı ve karmaşık kelimeler seçerek muhatabı etkilemeye çalışmak demiş. Bu da düşük zeka işareti. Yapıcı eleştiriyi reddetmek diyor. Kişisel gelişim için gerekli olan geri bildirimlere karşı aşırı hassas ve savunmacı tepkiler vermek demiş. Başkalarının görüşlerini görmezden gelmek bir diğer işaret. Düşük zeka işareti. Sürekli konuşmaya hakim olarak diğer kişilerin fikirlerini arka plana atmak ve söz hakkı tanımamak demiş. Hani hep ben konuşurum, ben bilirim, sen kimsin ya? Aşırı eleştirel tutum diyor mesela. Özgüvensizlik nedeniyle başkalarını sürekli yargılayarak yapay bir üstünlük kurmaya çalışmak demiş. Ama bunlar direkt kendi belli eder zaten. Benim, benim, benim diye. Ve son olarak basit şeyleri karmaşıklaştırmak. Bu da nefret bir şeydir ha. Kolay görevleri veya çözümleri kasıtlı olarak karmaşık hale getirmek. Hani şeydir bak, çok basittir. Sağ kulağı sağ elle tutmak deriz değil mi? Bu pratik olandır. Ama sen sağ kulağı sol elle böyle üstten, başının üstünden tutmaya çalışırsan işte bu. Düşük zeka işareti. Bu iş yeri, işlerde de böyledir. Bellidir bir iş mesela ve şu şekilde yapıldığı zaman kolaydır. Bunu buradan alıp buraya koymak gibi. Ama onu böyle öyle bir çevirir ki onu oradan alır mesela, bütün katları gezdirir. Sonra mesela oraya koyar. Neden diye, neden dersen pek açıklayamaz da. Açıklayamaz, bir de mesela bunu daha çok sorumluların üstüne yıkmaya çalışır. İşte şu müdür böyle istiyor. Ulan o müdür öyle istemiyor ya. O müdür öyle istemez. O müdür öyle istese onu müdür yapmazlar. Ama şeydir hemen böyle, şu bey şöyle dedi o yüzden. Soruyorsun o beye, haberi bile yok. Bunlar böyledir efendim, bakınız. İşte bir kişinin düşük zekasını ortaya koyan 8 alışkanlık. Yani çevrenizde insanlara bakın, mutlaka tanıdık gelenler olacaktır. Dinleme beceriksizliği olanlar, henüz başarılmamış hedeflerle övünenler, hatasını kabul etmeyen, karmaşık kelimeler kullanmak, bunu çok duyarız. Yapıcı eleştiriyi bile reddedenler mesela, başkalarının görüşlerini görmezden gelenler. Yani sürekli ben. Eleştiriye gelemediği halde çok fazla eleştirenler. Ve tabii en sonuncusu, basit şeyleri karmaşıklaştıranlar. Bunlar efendim varsa çevrenizdeki, mutlaka vardır. Hal böyle olunca Bunların zeka durumu da psikologlar tarafından düşük olarak nitelendiriliyor. Devam ediyoruz. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Çok kısa bir aramız olacak. Mini minnacık bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ayrılmayın.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabil.com.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534-844-7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Kaos Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Efendim bakınız, market arabasını demiş. İlk sürdüğünüz reyon meğer tüm sepeti belirliyormuş diyor. Bu gibi durumlarda ben biraz kendimi galiba eğittim. Markete girmeden önce alacaklarımı tekrar kafada tasarlıyorum, sürpriz bir şey çıkmasın diye. Bu market arabaları tehlikeli. Daha önce bir kere programda anlatmıştık, öyle biliyorum. Bak renkleri ne kadar tehlikeli. Bak renkleri bile sizi alışveriş yapmaya yönlendiriyor. Ben bilmiyorum, uzmanlar öyle söylüyordu. Benim iddiam değil bu. Markete girer girmez alışveriş arabasına ilk sürdüğünüz reyon düşündüğünüzden daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Tüketici davranışları üzerine yapılan araştırmalar alışverişin ilk dakikalarında verilen kararların sepetin geri kalanını da şekillendirebildiğini gösteriyor. Yani ilk dakikalarda baskıcı bir presle demek ki markete dalmamak gerekiyor. Hani oyunu daha çok kendi sahamızda kabul edip yan paslarla rakibi, yani marketi durdurup biraz oyundan soğutmak gerekiyor. Sonrasında atak yapacağız. Hani genelde mesela şeydir futbolda, ilk 15 dakikada rakipler birbirlerine baskı kurarlar. Dayanılmaz bir baskıdır. Hani böyle ilk 15 dakika içinde gol atıp biraz böyle hem rakibi de moral, motivasyon anlamında geri duruma düşürmeye çalışır. Biz markette tam tersini yapalım. İlk 15 dakika böyle topu kendi aramızda böyle yan toplarla falan çevir, oyunu soğutalım. Sonra kasaya doğru yaklaştığımız zaman bir pres yapar. Gol atarız. Meyve ve sebze reyonuyla alışverişe başlayan kişilerin daha sağlıklı ürünlere yönelme ihtimali artabiliyor demiş. Ancak bu durum bazen ters bir etki de yaratabiliyor. Ama şimdi sen de kararsızsın be kardeşim. Sepetine sağlıklı ürünler koyan kişi daha sonra kendisini ödüllendirme düşüncesiyle atıştırmalık ve yüksek kalorili ürünlere daha kolay yönelebiliyor. Tabii bunun için de şöyle bir şey de lazım, bütçe. Hani bu kadar böyle kendini ödüllendirme falan, markete giriyorsun çılgınlar gibi, dur o meyveden alayım, şu sebzeden alayım, aman yarabbi kendime ne kadar güzel sağlıklı bir alışveriş yaptım. Hadi bunun yanında biraz da sağlıksız şeylerle kendimi ödüllendireyim dersen bankadan uyarı gelir. Tüketici psikolojisinde bu eğilim kişinin yaptığı olumlu bir seçimin ardından başka bir konuda kendisine daha fazla izin vermesiyle açıklanıyor denmiş. Ve market girişlerinde taze meyve ve sebzelere yer verilmesi mağazanın daha doğal ve güvenilir algılanmasını sağlıyor. Süt, ekmek ve yumurta gibi temel ihtiyaçların farklı noktalara yerleştirilmesi ise müşterinin daha fazla reyon gezmesine neden oluyor demiş. Ya çok merak ediyorum. Şimdi bizim mesela her gün gittiğim bir market var evin yanında. Hakikaten bunlar mesela bu şekilde düşünerek mi yapıyorlar bu işi? Şöyle bir genel hani kadroyu düşündüm, ekibi düşündüm. Yöneticisine kadar. Hani o potansiyel yok ki.

0: Dedim alayım dursun. Hala duruyor. Alışveriş arabasının ilk yöneldiği reyon, kişinin o alışverişte nasıl bir seçim düzeni izleyeceğini etkileyebiliyor. Sağlıklı ürünlerle başlayan alışveriş, benzer tercihlerin devam etmesini sağlayabileceği gibi kişinin ilerleyen bölümlerde kendisini ödüllendirmesine de yol açabiliyor. Bak yapma, bütün arabayı, market arabasını mahvediyorsun. Hani o cool havasını, nedir bak, hep sağlıklı ürünler almışsın, süt almışsın, işte meyve almışsın, sebze almışsın. Ondan sonra gidiyorsun dandik bir çikolata alıyorsun. Olmuyor, yapma bunu, yapma bunu. Plansız harcamaları azaltmak için alışveriş öncesinde liste hazırlanması, markete tok gidilmesi ki bu en önemli faktörlerden biri ve doğrudan ihtiyaç duyulan reyonlara yönelilmesi gerekiyor. Markette geçirilen süre uzadıkça karar verme yorgunluğunun ve dürtüsel alışveriş ihtimalinin artabileceği de belirtiliyor denmiş. Hele bir de böyle depresyon belirtisi varsa Allah'ım marketi satın alası geliyor. Bunlar önemli. Yani marketler nasıl bize böyle sistematik davranıyorsa biz de aynı şekilde sistemli davranacağız. Bu oyuna gelmeyeceğiz mesela. Ne var? Taze sebze meyve alma. Yani ihtiyacı var ama hemen alma yani. Hemen aldığın zaman onu diğer taraflara yöneliyorsun. Alma, bir tur at. Ay ay ay. Ama dediğimiz gibi yani bak bunlar evet önemli bilgiler, doğru gerçek bilgiler ama bizde ne kadar tutarlı artık bu tartışılır. Neden derseniz eğer, çünkü bir de bizde bütçe mevzu var. Markete girmek veya girmemek, işte bütün mesele bu. Çünkü ayarı kaçıyor insanın. Kasaya geldiğin zaman ödeme kısmında bakıyorsun bir şey almamışsın, bir çıkıyor fatura 500-600 lira mesela, bir şey yok ortada. Soruyorsun yani kasiyere, arkadaş hani ne aldım, hani ne, bunun neresi bu kadar? Onun da yapacağı bir şey yok yani. Hal böyle olunca biz de hani aç gitsek de tok gitsek de esasında çok büyük fark etmiyor. Ana mevzu başka çünkü. 10.50 saatler Radyo S'te. Sevgili Kubilay yazmış, eskiden diyor market arabalarına binerdik, şimdi diyor onlar. Bak abi renkleri bile şeymiş yani. Alışverişi tetiklemek üzereymiş ama ben hala şunu merak ediyorum. Yani bizim o mahalledeki market bu ince detayı düşünmüş müdür ya? Neyse. Mela Bedel dinleyelim efendim. Mela değil, Mela. Mela Bedel dinleyelim, devam edelim sonra.
1: Mahmut Uçakcan.

Çorba radyonuzdaydı. Tam yol şarkısı. Böyle özellikle akşam üzeri böyle güneş batımına doğru. Arabada da böyle tabii çok sıcak yerde olmayacaksın ki. Hafiften böyle bir cam açık olacak. Çok hızlı gitmeyeceksin bak. Biraz böyle cam açık olacak. Dışarıdaki o serin hava arabanın içine nüfuz edecek. Tam böyle güneş batışına doğru yol şarkısı. Ya da sabah çok erken. Ha öğlen olmaz mı? Olur, yine olur da. Yani en güzel gittiği zamanlar ritim olarak. Öyle bir tavsiyedir yani. Playlistinizi alabilirsiniz akşam şarkısı ya da sabahın körü şarkısı diye. Güneş doğarken de çok güzel gidiyor. Pekala. Arkadaşlar uçakta kavga etmek nedir ya? Oğlum havadasınız. 10 yolcu uçakta birbirine girdi. 10 tane bile. Meydan muharebesi. Havada bitmek bilmeyen 30 dakikadanmış efendim. Dev havayolu şirketi EasyJet'in Tenerife'den Liverpool'a olan seferinde 10 yolcu birbirine girdi. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra iniş yapmak zorunda kaldı. Seferoğulları. Saldırın. Liverpool'a gitmek üzere havalanan EasyJet uçağında yaklaşık 10 yolcu arasında çıkan arbede uçuşta büyük panik ve aksamaya neden oldu. Neden mesela bu arbede çıkmış olabilir ki? Koltuğun belli, koltuk numaran belli. Hani biri mesela şey olabilir belki, senin yerine oturduysa sen de söylersin hani kalkar mısınız diye. Kalkmıyor, ya kalkmıyorum kardeşim. Önce gelen o. Hani odur falan herhalde, ne olabilir başka? Yaklaşık 10 yolcu arasında çıkan arbede uçuşta büyük panik ve aksamaya neden oldu. Efendim olayda kabin içinde tırmanan kargaşanın uçuş güvenliğini tehlikeye atması üzerine kaptan pilot kalkıştan 30 dakika sonra Tenerife'ye geri dönmek kararı aldı. Ya hemen uçağı sağa çekeceksin, indireceksin ya. Arkadaşlar kusura bakmayın, siz de uğraşamayız deyip aç kapıyı sal. Ya da diğeri mesela bağırıyor. İn aşağı erkeksen. Öteki diyor ki emin miyiz? Mürettebatın acil durum bildiriminin ardından hava trafik kontrol birimiyle koordineli şekilde hareket eden 186 yolcu kapasiteli uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına iniş yaptı. İnişin ardından kavgaya karışan kural dışı yolcular polis ekipleri tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Gerekli güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından uçak kalan yolcularıyla birlikte Liverpool seferine kaldığı yerden devam etti. Hani bir de şöyle bir şey oluyor tabii uçakta, hava yollarında hani böyle bir gerginlik merginlik oldu. İndiniz uçaktan sakinleştirildiniz ya, öyle bitmiyor. Kara listeye alınıyorsunuz uzun bir süre mesela. Uçak yolculuğu yapamıyorsunuz bir daha. Hani böyle hava yolunda daha hassas durumlar var. Bizdeki yani kara yollarındaki gibi değil. Karayollarında mesela daha böyle bir yatıştırıcı. Hani böyle bir babacan tavırlarla davranılır. Ama hava yolunda o numara pek yemiyor yani. Ay ay, bir de insan korkar, havadasın abi ne olursa olsun. Hani tamam çok iyi hani yıllardır uçak yolculuğu yapıyor olabilirsin ama ne kadar yaparsan yap. Hani uçak yolculuğu insanı tedirgin ediyor. Havadasın çünkü yani sonuçta. Tamam hep şey söylenir hani güvenlik açısından karayolu taşımacılığına veya karayollarına göre daha güvenli diye. Eyvallah, kabul, itiraz etmiyoruz ama ne olursa olsun abi ayağın yere değmiyor ya. Bir de orada kavga etmeye kalkıyorsun yani. Oturup bir kenarda dua etmek varken. Şeylerde de olabilir. Karayolunda da bu tip sert tedbirler alınabilir mesela. Uçuş güvenliği diyorum. Yolculuk güvenliği açısından. Bir engelleme durumları olabilir. Vereceksin cezayı, sağlam cezayı. Geçeceksin yani. Aysun kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Sağ olasın, hoş geldin. Metin abi bugün galiba biraz serinliyoruz demiş. Evet öyle. Bugün biraz serinliyoruz, 25 derece civarında. Hafta sonu cumartesi falan özellikle daha

0: Burayı tam benim tipim radyonuzdaydı. 10.59 oldu saatler Radyo Este. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Ve saat sonundayız. Yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra yeni saatte programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakşan yazdınız. Oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Mini minnacık bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radyo Air.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
6: Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nami Tunay'ın muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ya bunu da hakikaten araştırdınız mı? Yani bu özellikleri buldunuz mu? Benim hiç aklıma gelmedi. Hani böyle nezaket halidir diye düşünürüm hep. Centilmenlik diye düşünürüm. Asansör kapısını tutmak. Nedir? Asansöre binmişsindir. Başka biri daha geliyordur. Yetişsin diye kapıyı tutarsın, kapanmasın diye. Hani çünkü şey, yapmazsan bunu kaba bir şey, ayıp bir şey yani ya. Çünkü sen çıkana kadar o beklemek zorunda kalacak falan filan. Efendim burada ortak özellik bulmuşlar. Psikologlara göre asansör kapısını tutan insanların ortak özelliği. Kim düşündü ilk mesela bunu? Arkadaşlar oturuyoruz. Bugünkü konumuz şu asansör kapılarını tutanların bir ortak özelliğini bulalım. Günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük davranışlar kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları verebiliyor demiş. Psikologlara göre asansörde verilen birkaç saniyelik bir karar bile sosyal ilişkiler ve davranış biçimi açısından dikkat çekici anlamlar taşıyor. Peki şey aynı mı asansör kapısını tutmakla apartman kapısını tutmak mesela? Yani tam sen giriyorsundur, hemen arkandan biri geliyordur mesela, ona kapıyı tutarsın. Ya da mesela sen çıkıyorsundur, birinde böyle çantaları falan vardır. Kapıyı tutarsın, hani onun geçmesini beklersin. Çünkü o daha zor geçecek. Mesela aynı özellik mi mesela, yoksa bu farklı bir şekilde mi araştırılmalı? Benim de aklıma bu geliyor. Asansör kapıları kapanmak üzereyken arkadan koşarak gelen birini görünce kapıyı açık tutuyor musunuz? Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen bu küçük davranışın psikologlara göre sanıldığından çok daha derin bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Uzmanlar birkaç saniyelik bu jestin kişinin empati, öz denetim ve toplumsal duyarlılığı hakkında önemli ipuçları verdiğini ifade ediyor. O zaman bence çoğumuz çoğumuzun empati yönü güçlü, öz denetimimiz var ve toplumsal duyarlılığımız felaket. Çünkü bunu çok kişi yapıyor yani. Psikoloji literatüründe karşılığında herhangi bir çıkar ya da ödül beklemeden başkalarına fayda sağlamak amacıyla yapılan davranışlar prososyal davranış olarak tanımlanıyor. Bir de şey vardır ama şimdi burada bak. Tamam asansör kapısı tutulur ama asansör kapısı daha çok özellikle arkadan yetişmeye çalışan bir kadınsa orada bulunan bir erkek tarafından ısrarla tutulur. Şimdi bu aklıma geldi. Demek ki karşılığında herhangi bir çıkar ya da ne demiştik? Ödül beklemeden. Şimdi burada bir ödül beklentisi var, bir çıkar durumu var. Hani bir şansını deniyor acaba. Hani oradan doğacak birkaç cümle sonrasında belli mi olur, belki bir Instagram eklemesi. Telefonu uzatıyor, Instagram'a ekler misiniz? Asansörde iniyor, bankada para kalmamış. Neyse. Ne demiştik? Prososyal davranış olarak tanımlanıyor. Asansör kapısını bir başkası için açık tutmak da bu davranışlara örnek gösteriliyor denmiş. Uzmanlara göre bu hareket yalnızca görgü kurallarına uymaktan ibaret değil. Kişinin çevresindeki insanları fark etme, onların ihtiyaçlarını gözetme ve kısa süreli de olsa kendi planını değiştirme isteğini ortaya koyuyor. Bu kadar detaylı düşündüğümüzü sanmıyorum bu asansör kapısını tutarken ya. Psikologlar asansör kapısını açık tutmayı tercih eden kişilerin iki önemli özelliği ön plana çıkardığını belirtiyor. Bunlardan ilki empati ve işbirliği, çevresindeki insanların durumunu fark eden ve buna uygun şekilde hareket eden bireyler sosyal ilişkilerde daha duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. İkinci özellik ise öz denetim. Kendi acelesini veya konforunu bir anlığına geri plana atabilen kişiler daha sabırlı, daha hoşgörülü ve dürtülerini kontrol edebilen bireyler olarak değerlendiriliyor denmiş. Ve küçük jestler sosyal bağları güçlendiriyor. Ha, konu Instagram'a geliyor. İçimiz fesat. Uzmanlar birkaç saniyelik bu davranışın büyük bir fedakarlık gerektirmediğini ancak günlük yaşamda insanlar arasında olumlu etkileşimi artırdığını vurguluyor. Hani asansörle başlayan merhabalaşma. Sonra mesela başka bir an tekrar dengeliğinde ah merhaba falan. Oo bak. Nereden nereye? Kimler beraber? Bu tür küçük yardımların toplumsal uyumu desteklediği ve insanlar arasında güven duygusunu gelişmesine katkı sağladığı ifade ediliyor denmiş. Ve gayet masum bir durum baktığımızda. Ama iş nerelere gelebiliyor? Sosyal yardımlaşma falan, ama yani bu sıradan yapılan bir şeydir. Evet, görgü kuralıdır. Hani o insanı da orada bırakmak istemezsin.
Tamam sen o an çıkamıyorsun ama topu da bu çıkamadığın sürede 5 saniye falan yani. Daha 1 kilometre öteden gelen insana da şimdi kapıyı açık bırak tutmak olmaz. Hani yaklaşmıştır, asansöre geliyordur, tutarsın. Nezakettir yani. Bunda hani çok fazla bir anlam aramak gerekli mi onu bilemiyorum. 11-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Perşembe günü paylaşıyoruz sizlerle. Yeni saate merhaba dedik. Bak Aynur mesela yazmış. Merhaba diyor. O asansöre kimin geldiğine bakarım saygılarımla diyor. Bak bu da çok doğru. Evet işin bu tarafı da var. Kesinlikle. Şimdi özellikle kadınlar açısından belki daha önemli. Biz hani biraz daha böyle rahatızdır ama şimdi tek başına asansöre biniyorsun. Biri geliyor. Hani böyle ne bileyim çok güven vermeyen bir tipi var görünüş olarak. Bu olabilir. Hani tabii ki yargılamak çok doğru değil belki ama o an kendini... Bak kesinlikle bu da var. Bu, mesela bu davranışta bu haberi şey yapmıyor bence. Neydi o hani sosyal yardımlaşma falan filan değil de dedi ya. Hani onun yok bunu yapan da sosyal yardımlaşma yeteneği yok falan filan diye düşünmemek lazım. Aynur kendi güvenliğini düşünüyor. Bak bu da çok mantıklı. Mesela keza şey de aynı. Az önce dedim ya ben asansör şey apartman kapısı diye. Orada da tamam ben de mesela tutarım ama dışarıdan içeri girişlerde pek tutmam. Hem cinsimse. Bilemezsin, tanımıyorsun çünkü komşuları. Nereye gidiyor, ne yapıyor, gitsin. Kime gidiyorsa zile bassın veya orada oturuyorsa zaten açar kapıyı. Ama hani içeriden dışarı çıkışlarda bak o nezaketi gösteririm. Nereden nereye geldi konu be? Neredeyse Instagram eklemesine kadar geliyorduk bak. Düşüneceksin vallahi insan. Düşünecek maalesef. Bu arada çay keyfinde olanlar var. Sevgili Burcu, o da çayla beraber bir fotoğraf göndermiş. Afiyet bal şeker olsun vallahi. Program çaysız kahvesiz çekilmiyor. Çok denedim. Kendi adıma mesela programı yapan olarak söylüyorum. Ben kahveyle daha çok tercih ediyorum. Kahveyle götürüyorum programı. Ama tam böyle bu saatlerde bile çoğunuz zaten iş yerindesiniz veya evdesiniz. Hani günlük rutin kısma geçtik. Hal böyle olunca çay kahve olmadan da gitmiyor be. Şimdi bir adet Aleyna Tilki dinleyelim. Hemen ardından devam ederim yine.

0: Aleyna Tilki, Ayrı Gitme Radyonuzdaydı. Efendim, devam ediyoruz. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bu neymiş? Sosyal medyayı sallayan sessiz yürüyüş akımı diyor. Nasıl sessiz yürüyüş? Tamam, yürüyüş de. Ne ki bu? Bütün gün ekrana bakmaktan yorulan zihninizi resetlemek sadece 20 dakikanızı alabilir. Peki ama hiçbir teknolojik alet olmadan sessizlik içinde adım atmanın beyninizde anında nasıl bir kimyasal reaksiyon başlattığını biliyor musunuz demiş. Ama tamam da nerede yürüdüğümüz de önemli bence. Abi şimdi böyle hani orman morman buluyorsan iyi güzel. Hani böyle geniş yeşillik alan filan ama diğer taraftan şimdi normal böyle bir yürüyüş yolu. Etrafın binalarla çevrili olduğu ki pek çok yerde artık durum öyle. Hani orada yanında elektronik eşya taşımaman çok bir şey değişmiyor. Zaten her taraf elektronik eşya dolu ve bunların sinyalleri zaten sana geliyor. Bu kadar fazla hassas olmak bilemiyorum yani. Müzik yok, bildirim yok, podcast yok. Müziğin ne suçu var bunda? Sadece siz ve adımlarınız. İşte bunun için çok sakin bir yer olacak ki. Dediğim gibi yani bir orman falan olacak. Öbür türlü tamam müzik yok eyvallah. Almamışsın telefonun yanına o da doğru. Podcast dinlemiyorsun. Tamam böyle huzur içinde ama arabalar korna basıyor. Yan tarafta bir kavga gürültü oluyor. Genel bizim rutin akış böyle yani gün içinde. Sadece siz ve adımlarınız. Günümüz dünyasında bir çılgınlık gibi görünen sessiz yürüyüş akımı aslında beyninizin kaybettiği odaklanma yeteneğini geri kazanma çabası demiş. Yapılan son araştırmalar 20 dakikalık kulaklıksız bir yürüyüşün nörolojik seviyede yarattığı mucizevi değişimi ve salgılanan hormonu gözler önüne seriyor. Dijital çağın getirdiği sürekli uyarıcı bombardımanı zihnimizi adeta bir bilgi çöplüğüne çevirdi. Yürüyüş yaparken bile kulaklık takıp podcast dinlemek ya da müzik açmak beynin dinlenmesine izin vermiyor. Sessiz yürüyüş akımı tam da bu noktada devreye giriyor demiş. Hiçbir şey dinlemeyeceksin yani kulağı meşgul etmeyeceksin. Oradan beyne devam ediyor. Çünkü bir taraftan da zaten telefondan dinlediğinde gelen bildirimler de kulaklıkta ötüyor. Telefonunuzu cebinizde, kulaklıklarınızı ise evde bırakarak atacağınız 20 dakikalık adımlar. Telefonu da evde bırak. Abi telefon cepteyse o el o cebe gider. Ben sana söyleyeyim bak. 20 dakikalık adımlar beyin kimyanızda düşündüğünüzden çok daha derin bir dönüşüm başlatıyor. Hiçbir dış uyarıcı olmadan yapılan yürüyüşlerin beyindeki etkisini inceleyen Harvard Medical School araştırmacıları düzenli aerobik hareketinin beyinde BDNF ama çok tekniğe girmeyin bizim anladığımız şekilde söyleyin. Adı verilen özel bir proteinin salgılanmasını arttırdığını saptamış. Beynin gübresi olarak da bilinen bu protein yeni beyin hücrelerinin oluşumunu destekliyor ve hafıza merkezini güçlendiriyor. Yani evet yürüyüş yapmak şöyle akşam uzunca bir yürüyüşe çıkmak falan filan. Bunu yaptığınız zaman özellikle de sessiz bir ortamınız varsa böyle bir şey mümkünse en güzeli telefon melefon almıyorsunuz. Sakin sakin. Huzur içerisinde yürüyorsunuz. Ondan sonra zaten yine telefon bildirimlerine bakacaksınız. Onun kaçışı yok. Ama en azından spor esnasında bari bunu yapmayın diyor uzmanlar. Ay ay ay. Aynur da güne kahveyle başlayanlardan. Radyo S bir Bursa frekansı olmasına çok sevindim. Benim tercihimdir kahveyle güne başlamak demiş. Vallahi kesinlikle. Benim yıllardan beri bak çok doğru bir hareket değil kabul ediyorum. Bunu hatta televizyonda uzmanlarla da konuşuyoruz, diyetisyenlerle de konuşuyoruz. Hani hepsi şey der, bir kahvaltı yapın kahvaltıdan sonra diye. Ben ısrarla kahvaltıdan önce. Bu konuda anlaşamıyoruz onlarla. Bari en azından diyorlar biraz su iç. Bak su içme konusunda sıkıntı yok. Daha uyandığım gibi yani mideyi yorana kadar su içerim baya baya. Su ile aram iyidir. Ama o kahve de ondan sonra olacak arkadaş. O uykuyu açma anlamında olmadan olmuyor. Şimdi nasıl yapsak? 10.25 oldu saat bu arada. Şurada yok. Tarkan'ı sonra çalacağız. Bir Ayce Pekkan mı çalalım? Bak bu şarkı da güzeldir. Bayağıdır slow'da çalmıyor zaten. Bir Mela Bedel'de hafiften bir ritmi düşürür gibi olduk ama. Ha bak güzel şarkı, dinleyelim bunu. Efendim son yarım saate merhaba diyeceğiz. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde göreceksiniz. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz, ayrılmayın.
1: Bursa Radio S.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Oo, bakınız bu aralar ilk buluşma aksiyonuna girecek olanlar var mı aranızda? Olabilir efendim, mevsimidir, normaldir. O zaman bir tüyo verelim sizlere. İlk buluşmada en çok güven veren davranış belli oldu demiş. İkinci buluşmayı garantiliyor diyor. Eğer bunu yaparsanız ne ki bu? İlk buluşmalar kişinin birbirini tanımaya çalıştığı ve ilk izlenimlerin büyük önem taşıdığı anlardan biri olarak görülüyor. Giyim tarzı, konuşma şekli ve beden dili kadar sergilenen küçük davranışlar da karşı tarafta kalıcı bir etki bırakabiliyor. Tabii şimdi bunlar evet doğru ama diğer taraftan böyle bir hoşlanma durumu varsa eğer, böyle hani kendini kaptırma durumu vardır ya, görürsün çok etkilenirsin falan. Bunlar çok da önemli olmuyor. Hani böyle karşı taraf ne yaparsa yapsın, mesela görürsün hatta böyle tipleri. Hem dersin arkadaş nasıl ya, nasıl buluşuyor? Buluşuyor. Çünkü ne der, aşık olmak mı denir bunu? Aşık olmak demek belki çok doğru, neyse artık. İlişki uzmanlarına göre ilk buluşmada güven duygusunu oluşturan en önemli unsur gösterişli jestler ya da pahalı mekanlar değil. Zaten insan orada da pek rahat edemez yani, daha sakin bir yer lazım. Samimi, tutarlı ve saygılı bir iletişim kurmak, karşı tarafın kendini rahat hissetmesini sağlayarak ikinci buluşma ihtimalini önemli ölçüde artırabiliyor. Hani sükse yapacağım diye yani çok da cool olmaya gerek yok diyor, rahat ol. Sen rahat ol ki karşındaki de rahat olsun. Uzmanların dikkat çektiği en önemli davranışlardan biri aktif dinleme. Karşı taraf konuşurken sözünü kesmemek, göz teması kurmak ve anlatılanlara gerçekten ilgi göstermek değer veriliyorum hissini güçlendiriyor demiş. Tabii karşı taraf böyle bir hani dinliyormuş gibi de göstermeyin kendinizi. Dinleyin hakikaten. Olur orada bir soru sorar, cevap veremezsin. O da hoş olmaz. Bu yaklaşım ilk buluşmada güven oluşturan en etkili davranışlar arasında yer alıyor demiş. Bak, telefonu bir kenara bırakmak olumlu izlenim bırakıyor. Zaten abi ilk buluşmadasın, bir zahmet telefonla oynama ya. Tamam, telefon evet önemli. Hayatımızın her anında var, kabul, itiraz etmiyoruz ama bir sakin ya. Buluşma boyunca sürekli telefona bakmak ilgisizlik olarak algılanabiliyor. Telefonun sessize alınması ve dikkatin tamamen karşıdaki kişiye verilmesi saygı ve samimiyet göstergesi olarak değerlendiriliyor denmiş. Tabii böyle çok sessiz almak da aslında iyi değil. Bak, o öyle bir şey de var. Hani karşı tarafta şöyle bir his de oluşuyor. Yani bunu telefon sessizde. Arada böyle bir ışık yanıyor, sönüyor. Kimler acaba? Bu da var yani. Arayı dengelemek gerekiyor efendim. Başka ne varmış? Kendini olduğunda farklı göstermeye çalışmak yerine doğal davranmak ve dürüst bir iletişim kurmak uzun vadeli güvenin temelini oluşturuyor. Abartılı hikayeleri anlatmak veya sürekli etkileyici görünmeye çalışmak yerine içten bir sohbet gerçekleştirmek çok daha güçlü bir etki bırakıyor denmiş. Ve karşı tarafın fikirlerine saygı duymak, çalışanlara nazik davranmak, bu önemli. Randevuya zamanında gelmek ve empati kurabilmekte güven veren davranışlar arasında yer almış. Bunlar efendim yani kendiniz olun diyor. Hani orada sırf etkileyeceğim diye şekilden şekile girmeye gerek yok. Kendiniz olun, en saf haliniz olsun. Tamam, hani mutlaka insan o ilk buluşmada biraz daha böyle bir özen gösterir falan filan ama çok da fazla abartıya kaçmadan, telefon sürekli elde olmasın. Böyle masanın üzerinde efendim son model telefonlar, arabanın anahtarı, cüzdan bunları da bırakmaya gerek yok. Karşı tarafa dinleyin, böyle güzel sohbet edin. Mevzu budur. 11.39 saatler. Şimdi Aynur, tamam asansördeki durumu anladım ama şimdi bu zamanda kimse güvenilir değildir diyor ama ya, ama bir buluşma yani bunu tabii şimdi evet ilk buluşmada o da önemli. Normal bir mekanda yapın yani. He. Çok da böyle sessiz sakin yerler olmaz tabii. Yani normal şeyde karşılıklı tanımak için olabilir. Efendim son 20 dakikaya geçiyoruz. Ceyhun, kolay gelsin Mahmut abi, selamlar demiş. Eyvallah, sağ olasın. Selam sana da. Bir adet Berkay dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Akşamlar doğuyor radyonuzdaydı. Efendim bakın. Ya bu nasıl olur? Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi. Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi. Sonu ölümden beter oldu. Ya bu mudur yani? Hapse girmekten öyle bir korktu ki çareyi film senaryolarını aratmayan bir planda buldu. Efendim enteresan. Sahte cenaze töreni düzenleyerek canlı canlı tabuta girip ölü numarası yapan şahıs, aylarca süren kovalamacının ardından yakayı ele verdi. Mezarda dur o. Çok böyle uzaklarda aramaya gerek yok yani. Üstelik sadece kendini değil, annesini ve büyükannesini de yaktı. Hayatım bitti sandım diyerek kendini savunmasıysa pes dedirtti. Efendim olaylar bakınız polisin şahsı durdurmasıyla başlıyor. Zaten ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan sabıkası olan adam, kefaletle serbest kalınca hapse girmemek için akıl almaz bir plan hazırladı. Önce hazırlık yapıyor. Ahşap bir tabut satın aldığı ve evinin her yerine boş ilaç şişeleri saçtı. Polisi kandırabilmek için bedenine soğutma ekipmanları yerleştirerek vücudunda ölüm soğukluğu oluşturdu. Arada ölüp gidecek ha. Annesi ve anneannesi adamın zehir içerek öldüğünü söyleyip polise ihbarda bulundu. Polis eve geldiğinde aile beden çoktan defnedildi diyerek inceleme yapılmasına izin vermedi. Ya ama şimdi o da olmaz. Şimdi zehir içerek öldüğünü söylüyorsun diyorsun. Bunun şeyi yok mu? Yani sağlıkçıların falan kontrol etmesi gerekmiyor mu bunu? Hani patada kütele gömüyorsun falan. Enteresan. Yani oradan tabuttan çıkartılır adamı. Hani kendimi yani intihar mı etti, öldürüldü mü? Neyse aylarca izini kaybettirmeyi başaran adam polisin titiz takibi sonucu Yunan eyaletinde kıskıvrak yakalandı. Yakalandıktan sonra pişmanlığını dile getiren şahıs şu sözlerle kendini savunuyor. Daha önce de ihlallerim vardı. Kural üzerine işte ehliyetsiz, alkol falan. Bu kez kesin hapse gireceğim ve büyük para cezası alacağımı biliyordum. Zaten borç içindeydim. Bir de sabıka kaydı eklenince hayatım bitti sandım. Yani hemen hemen bitiyormuş zaten yani. Biraz daha zorlasan hakikaten bitiyormuş. Planı patlayan adama mahkeme tarafından 5 ay hapis ve ağır para cezası verildi. Hapisten ölsen de kaçamıyorsun kardeşim yani. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte kendisine yardım eden annesi ve anneannesi hakkında da suça yataklık etmekten adli soruşturma başlatıldı. Bu adam mı fotoğrafı olan? Daha önce benzer bir olaydı Hindistan'da yaşanmış efendim. Bakınız Bihar eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Mohanlal ölümünü taklit ederek sahte bir cenaze töreni düzenlemişti. Bu olay tek başına bile herkesi şaşkına çevirirken böyle bir girişimde bulunma nedeni ise akıllara durgunluk verdi. Kendi cenazesini düzenlediğinde köy halkı Mohan'ın ani ölümü karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çoğu kişi onun öldüğünü bile bilmezken cenaze alayına katıldı, geleneksel tören ritüellerini yerine getirdi ve Mohan için yas tuttu. Ancak asıl şok, Mohan'ın tabutun içinden ayağa kalktığı anda yaşandı. Törene katılan... Ana o anı da düşünsenize ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi zaman zaman bunlar oluyor. Hani öldü diye morga konuyor mesela. Orada tekrar canlanıyor falan filan. Bu hikayeleri duyuyoruz. Hatta tabutun da mesela ses geldiğini duyan birisi tekrar inceleme başlatıyor. Kişi hakikaten yaşıyor falan. Bir de düşün cenaze törenindesin. Birden cenaze ayak. Oo. Abo.

da farkına var bana pat gömüyorlar. Al başına belayı. Bak beklediği gibi yüzlerce kişi evet törene katılmış. Sahte cenaze sonrası köylülerden özür dilemek isteyen Mohan Lal herkese büyük bir ziyafet düzenledi. Törene katılanlar ve köy sakinleri hem şaşkınlık hem de eğlence karışımı bir deneyim yaşarken Mohan'ın amacına ulaştığı görülüyordu denmiş. İyi bari köy halkı toplanıp bir dövelim diye. Neyse insanoğlunun tuhaf ruh hali efendim. İkisinde de öyle, iki olayda da öyle. İlkinde zaten cezadan kaçmak için yapıyor ama velakin olmuyor, yakalanıyor. İkincisi zaten ayrı bir tuhaf durum. Tam böyle incelenmesi gereken bir vaka. O da en azından insanların ne kadar kendini sevdiğini görmüş oluyor. 11.48 oldu saatler. Yavaş yavaş toparlanacağız. Son 12 dakika bir Tarkan dinleyelim, sonra da programı toparlayalım artık.

0: Kalbimin orta yeri radyonuzdaydı. Efendim gitme vaktimiz geldi. Oh, bu arada sevgili Zeki abi, Mahmut günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Lütfiye ablamla beraber Mudanya'dan dönüyoruz demiş. Aa, ne güzel geziyorsunuz vallahi, hayat size güzel. Sıradaki şarkı Lütfiye ablana armağan ediyorum demiş. Pekala. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu.
1: Reklam. Radyo
2: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

1985 yılında Türkiye Eurovision elemeleri için hazırladığı ancak elemeleri geçemeyen bir Barış Manço şarkısı Dön Desem Döner Misin? Resmi kayıtlarda yer bulamamış ve uzun süre sadece 24 Ayar adlı albümün Avrupa baskısında kalmış. Ölümünden sonra da plak şirketi bizlere armağan etmişti bu Barış Manço şarkısını. Ben de bugün Dön Desem Döner Misin'le açtım. 95.6 Radyo S'te Güne Bakanı. Saatlerimiz 15'i gösterindek sizlerleyiz. İlk saatimiz her zaman olduğu gibi eski ama eskimeyen, unutulmayan şarkılara ayrılmıştır. Biraz geçmişle, 80'lerle, 70'lerle, 90'larla başlıyoruz programa. Herkese merhaba, hoş geldiniz Güne Bakanı.

Bazen diyorum tabii ki program başladıktan sonra istediğiniz şarkılar var mı diye. Bazen de gerek kalmıyor çünkü program öncesi sizler istiyorsunuz şarkıları ve gönderiyorsunuz isteklerinizi. Sıradaki şarkımız mesela program öncesi gelen bir istek şarkısı. Sevgili Cahit ve ailesi için Ersen Erdur'a söyleyecek şarkısını. Çocuk gözlerle gelecek 95.6 Radyo Este, Güne Bakana, Unutulmayanlara.

Mazhar Fuat Özkan, bu sabah yağmur var İstanbul'da. Dün öyleymiş, fırtınalıymış akşam özellikle. Sabah da hala devam ediyor muydu bilmiyorum ama İstanbul'dan dinleyenler varsa bizi biraz göndersinler Bursa'ya. Dün akşam üzeri biraz böyle çiseledim. Onun haricinde istiyoruz yağmur yağsın. Şu tozu toprağı alıp götürsün. Biraz havayı serinletsin. Gerçi düne nazaran Bursa biraz daha serin ama yağmur da hiç fena olmazdı hani. Sevgili İknur'a gönderdim. Mazhar Fuat Özkan'dan bu sabah yağmur var İstanbul'da. Ve ardından Ayten Altman'la devam ediyoruz. Unutulmayanlara. Tek başına.

Ayten Apman tek başına rahmetle sevgiyle andıktan sonra bir klasik şarkıdır aslında. Alpay da seslendirmiştir, Bora Ayanoğlu da. Bugün Bora Ayanoğlu yorumuyla çalacağım sizlere. Doğar.

Bora Ayanoğlu da güzel okuyor ama tabii bir Alpay kadar değil. Başka bir günde Alpay'dan çalarız Fabrika Kızı'nı. Yine bir isteği şarkısı geldi. Madem dediler çok eskilere gittiniz böyle. Fisu'nun isteğiyle uzun süredir yine dinlemediğim şarkılardan bir tanesi. Asum Aralman ve Sigaramın Dumanı.

Bugün ilk saati ikiye bölüyoruz. Reklam öncesi, reklam sonrası. Reklam öncesi biraz daha eskiler. 70'ler, 80'ler. Reklamlardan sonra ise 90'lardan şarkılar. O yüzden ilk yarım saatin son iki şarkısını yine geçmişten günümüze taşıyacağımız melodilerle. Özdemir Erdoğan Gurbet ve Cem Karaca'dan klasik bir şarkı. Acaba hangisi? Az sonra arda arda söyleyecekler. Sonra kısa bir reklam arasından sonra ise 90'larla devam edeceğiz. Unutulmayanlara.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Ajda, yıl 90. Albüm muhteşem bir albüm ki Şehrazat, Gora Mafyan ve yabancı şarkıların üzerine Türkçe sözler yazılan çok güzel bestelerden ve şarkılardan oluşan bir albümdür. Albümün adı da aynı şekilde 1990. Yaz yaz yaz da geldi radyolara Ajda. Daha sonra birçok hep rock grupları hem de pop sanatçılarının seslendirdiği şarkılardan bir tanesi oldu. Ajda'nın seslendirdiği bu şarkı. Dedim ya, ilk yarım saatte 70'ler 80'ler, ikinci yarım saatte ise 90'lardan şarkılar çalıyorum bugün diye. Bir yenisini ekleyelim onlara. 98 yılından Mustafa Sandal, Aya Benzer.

Mahmut yine bugün biraz slow bir şarkı istemiş. Dedim ki bu kadar hareketli çalıyorken araya bir tane slow sıkıştırmayalım. Hareketli başladık, hareketli devam edelim, öyle bitirelim en azından. O da dedi ya Mirkelam ya Sedan Gürel. İkisini de çalıyorum. Önce Tavla, ardından da Sedan Gürel'in şarkısını her ne kadar ben seçmiş olsam da hop terelelli. Şu son günlerdeki durumumuz sevgili Mahmut'tan Ezgi ve Ömer'e gidiyor.

Mahmut diyor ki seni dinlerken hissettiğim şey şu. Çocukken böyle kutu dolusu bayram çikolatası ikram ederlerdi. Kare yuvarlak kalpli seçemez her birinden bir tane alırdık. Öyle hissediyorum diyor. O yüzden de bol bol yazıyor. Sen yazmaya devam et Mahmut. Playlistini yap, ben aralarından muhakkak seçerim. En azından bana uygunlardan bir tanesini bulurum. Kalpli, kare, yuvarlak hiç fark etmez. Çikolatalı, meyveli. Onlardan biri doğuş. Uyan şimdi.

Pazar akşamı biliyorsunuz Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Yaşar konseri var. Yaşar konserinde günler kala bir Yaşar dinler miyiz demiş birileri. Sevgili Hatice için çalışan ve tüm Yaşar severler için böyle son anda, son dakikada değiştiriyorum şarkıları. Bir şarkım vardı, onu iptal ettim. Bu şarkıyı öne aldım ama o şarkıyı da çalmak istiyorum hemen ardından. Yani o da sürpriz olsun. Acaba kim gelecek, ne gelecek? Yaşar'ın ardından bir şarkı daha, ondan sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra artık günümüzdeyiz yeni şarkılarla. Bu arada Yaşar konser biletleri, biletini al da bu bilette BiletX'te satışta. Jolly Joker organizasyonu ile geliyor Yaşar Pazar günü Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'na.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Özellikle video klibini izlemenizi tavsiye ederim. Aysel Gürel için hazırlanan bir şarkı ve klip. Emrah Çalapkulu tarafından seslendirildi. Aysel Abla ikinci saatinde ilk şarkısıydı. Yenilerle başladık, yenilerle devam edeceğiz. Onlardan birini de Bengü seslendirecek. Onun yenisi Dur Nereye?

Dün akşam Kültür Park Kaçkava Tiyatrosu'nda Gülşen Rüzgarları esmiş. En sevilen şarkılarıyla, muhteşem şovuyla, dansıyla, sahnesiyle sevenleri mes etmiş. Bu akşamsa Bursa'da çok özel bir konser var. Dünya turnesi kapsamında Bakcan Akyabar Ruh Terapisi adlı konseriyle Bursa'da 64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Gölyazı'da sahne alacak. Çok özel ve farklı bir konser izlemek isteyenler bu konseri kaçırmayacaklar. Arabası olanlar atlayacak arabalarına, akşam üzeri gidecekler Gölyazı'da. Hem güneşin batışını izleyecekler hem de sonra muhteşem konsere şahit olacaklar. Konser başlama saati 21.00.

Ve yarın akşam 24 Temmuz Cuma Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Aslında başlangıçta pop şarkılar söylüyordu ve pop şarkılarla tanıdık onu ama daha sonra biraz seyrini değiştirdi. Biraz fantezi, biraz arabesk şarkılar yorumluyor. Çok da güzel bir sahnesi olduğu söyleniyor. Ben henüz hiç izlemedim. Ama daha önce biliyorsunuz ilk çıktığı dönemlerde özellikle telefon bağlantıları yapıp sohbetler etmiştik. Sevgili Derya Bedavacı'yla. Ve yarın akşam o da festival kapsamında Bursa'da olacak saat 21'de. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şimdi o ilk dönemden bir şarkı, Yıllanmış Eşya.

Derya Bedavacı Cuma akşamı, Cumartesi ise İznik'teyiz. Roma Antik Tiyatro'da Elif Sanchez ve Dilek Türkan'la birlikte. Yine 64. Bursa Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalimizde ki bambaşka bir gece olacak. Biraz jazz, biraz böyle türkülerle, sanat müziği şarkılarıyla. Ve Salı akşamı 28 Temmuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda Poezi var arkadaşlar. Poezi severler ki yeni şarkısını çalıyorum, Başımda Belalar. 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde Açık Hava'dayız. Biletlerse bu bilette satışta, haberiniz olsun.

28 Temmuz Salı Poezi, 30 Temmuz Perşembe Selçuk Balcıl ve Koliva, 1 Ağustos Cumartesi Emre Altu, 2 Ağustos Pazar Fatih Erkoç, 3 Ağustos Pazartesi Fethah Can, 4 Ağustos Salı Cimri, 5 Ağustos Çarşamba Efsane Dinozorlar, 6 Ağustos Perşembe Aslı Hünel, 7 Ağustos Cuma Mustafa Keser ve 10 Ağustos Pazartesi Özcan Deniz konserleri. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Biletler bu bilette satışta. Salı akşamı başladı festivalimiz. Bu akşamsa Gölyazı'dayız. Festivalin ikinci etkinliği için. Gün gün geldikçe, yavaş yavaş yaklaştıkça ben de duyurularımı yapacağım yine sizlere mikrofonlar aracılığıyla. Radio S.

ve İbrahim Cankaya. Yeni boy bandimiz. Radikal. Universal müzik bünyesindeki 4 kişilik yeni nesil Türk erkek müzik grubu. Ve işte onların ilk klibi, ilk teklisi. Hayran.

Boy bandimizden sonra tabii ki kızlarımız da var biliyorsunuz. 2025 yılında geçen yıl kuruldu onlar. 6 üyeli Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Süheda Uluca ve Zeynep Sude Oktay. Ezbere bilenler vardır aranızda biliyorum. Çok seviyorsunuz biliyorum. Ama bir türlü şöyle doğru düzgün bir konser olmadı Bursa'da. Yani geçen yıl yapılacaktı, iptal oldu. Bu yılda bir otoparkta gerçekleşince biraz hayal kırıklığı yaşadık aslında Bursalılar olarak. Bekliyoruz tabii bir açık hava tiyatrosu konseri. En azından yaz bitmeden. Yaşanacaksa yaşanacak. Yıllar yıllar öncesinde Çıtır Kızlar'ın söylediği şarkı Manifest yorumuyla şimdi burada.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Biliyorsunuz Cuma günü The Odyssey gösterime girdi. Hem Amerika'da hem de Türkiye'de. Amerika'da box office'te bir numarada. Türkiye'de box office'te bir numarada. İlk hafta sonunda 224.890 seyirciye ulaşarak 2026 yılının da en iyi açılışını imza atmış durumda. Box Office Türkiye olarak filmi gösteren Türkiye'deki 11 IMAX salonunun koltuk kapasitelerini, günlük seans sayılarını ve hafta sonu boyunca gözlenen doluluk oranları incelenmiş. Bu veriler üzerinden yapılan tahmini hesaplamaya göre filmin açılış hafta sonundaki yaklaşık 38 bin seyircisi filmi IMAX salonlarında izlemiş. Bu sayı toplam hafta sonu seyircisinin yaklaşık %17'sine karşılık geliyor. Bu arada ben de belki de ondan biraz daha bekletiyorum filmi. Henüz izlemedim. Neredeyse bugün itibariyle bir haftayı tamamlayacak. Hala görmedim. Merak etmiyor muyum? Ediyorum. Filmle ilgili konuşulan videoları hiçbir şekilde izlemiyorum. Yazılanları okumuyorum. Sadece konusuna hakimim ama ne zaman bilet almak için niyetlensem, girsem siteye baksam tüm salon dolu. Gece 0.35 seansı var. 4.30 seansı var. Hatta geçen gün baktım 6.45 seansı koymuşlar. Onlar bile dolu arkadaşlar. Yani uykunuzdan feragat edip hafta sonu özellikle gidip bu saatlerde izler miyim, izlemez miyim? Ya da biraz daha bekler miyim? Sonuçta o salonlarda da böyle en önden, kıyıdan, köşeden yer kaldığı zaman izlemek çok fazla bana doğru gelmiyor. Yine güzel bir yerden nasıl olsa gösterimine devam eder düşüncesiyle. Ama öyle değil, çünkü haftaya Cuma günü Örümcek Adam'ın yeni filmi yepyeni bir gün vizyona girecek. Öyle olunca da Odyssey'in salonları ya küçük salonlara geçecek ya da seansları azalacak. Yani bir haftalık daha zamanımız var The Odyssey'i büyük salonlarda, büyük perdede izlemek adına. Yazın sinemaya gidilir mi? Tam tersi. Bence yazın sinemaya gidilir. Dışarıda hava sıcakken, klimalı, serin serin salonlarda 2 saat, 3 saat güzel bir film de seçerseniz daha da keyifli olur.

Başka bir ifadeyle The Odyssey'i açılış hafta sonunda izleyen yaklaşık her 6 seyirciden biri IMAX formatını tercih etmiş. Filmin IMAX performansı küresel ölçekte de açılış sonuçlarında önemli bir paya sahip olmuş. Odyssey dünya genelinde 264 milyon dolarlık açılış hasılatına ulaşırken bu tutarın 51.8 milyon doları IMAX salonlarından elde edilmiş. Böylece IMAX'in filmin küresel açılış hasılatındaki payı yaklaşık %19.6 olarak gerçekleşti. Türkiye için yaptığımız hesaplama seyirci sayısına, küresel sonuçsa hasılata dayandığı için iki oran doğrudan karşılaştırılabilir nitelikte değil. Bununla birlikte her iki veri de IMAX formatının Odyssey'in açılış performansında kaydeder bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Peki yeteri kadar IMAX salonu var mı? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde ve Bursa'da da bir tane var ki işte dediğim gibi yer bulamıyorsunuz. Seans denk gelmiyor. Öyle olunca da biraz erteliyorsunuz. Ama zamanı olan, vakti olanlar tabii ki böyle bir filmi. Christopher Nolan ki dünya konuşuyor. Şu anda gündemde sinema dünyasında tek film. Gidip güzel, keyifli bir salonda, büyük salonda izlemek gerekiyor. Emre Altuğ her yaz şarkısıyla bizlerleydi. Ben böyle yazlık şarkılar olsun istedim arka arkaya. Ateşinle taçlanır. Bu arada Ege ve Asya Yalan Oldu şarkısıyla bizlerleydi öncesinde. Şimdi ise Ege Çubukçu, Kenan Doğulu aynı şarkıda. Vaslav diyecekler birlikte.

0: Ve şimdi konserler var, festival var, sinemada güzel filmler var. Peki tiyatro var mı? Özellikle böyle sıcak havalarda tiyatroya gidip tiyatroda oyun izlenir mi? İzlenir efendim. Aspera sahne perdelerini kapatmadı. Çok da güzel oyunlar sahnelemeye devam ediyor. Hem büyüklere hem de küçüklere hitap ediyor ki onlardan bir tanesi. Sezonun da iddialı yapımlarındandı. Eray Soyka'nın yönettiği, Alper Boğatemir'in tabiri caizse döktürdüğü Hamlet. Görevle şüphe arasında kalmış bir zihin, Özgün ve Yalın 75 dakikalık Hamlet uyarlaması zamansız klasiğe çağdaş bir soluk getiriyor. Bu oyunda yarın akşam saat 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor. Biletlerse biletini al da ve bu bilet de satışta.
1: Gel senle şöyle bir Ege'ye gitmeyelim.
0: Ege'ye gidemeyenlere, tatile çıkamayanlara, güneşle, kumla kavuşamayanlara Sibel Öcal söyleyecek.

Hikayenin merkezindeki Defne karakterini Pınar Deniz canlandırıyor. Defne'nin babası Sabri rolünde ise Altan Erkekli. Filmde ayrıca Osman Sonant, Kerem Bursin, Mahir İpek, Serkan Ercan ve Şebnem Hasanova gibi isimler var. İstanbul'da başlayan çekimler şu günlerde Çanakkale'nin tarihi ve turistik liman kasabası Assos'ta devam ediyor. Filmin ilk olarak Mayıs 2027 tarihinde düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde 80. Cannes'da dünya premierini yapması, ardından da aynı yıl yani seneye bu vakitlerde vizyona girmesi bekleniyor. Ben de diyor afişini paylaştım. Afişini paylaşınca da herkes yazmış, sormuş filmle ilgili. Buradan da böyle küçük küçük notlarla iletmiş olayım sizlere. Yorgun Güneş'le ilgili. Sibel Özcan, Ege'ye gidelim dedikten sonra Fedon burada. Şarkısı Bodrum'da.

oyunun adı Olağanüstü Bir Gece. Bir gecede değişen bir hayatın hikayesini anlatıyor bu özel oyun. İnsanın yalnızlığına, tutkularına, kaybettiklerine ve yeniden hissetme arzusuna çarpıcı bir şekilde ışık tutuyor. Stephen Zweig'ın avansız anlatımı, sahnede kimi zaman duygusal, kimi zaman ironik, kimi zaman da şaşırtıcı derecede eğlenceli bir atmosfer yaratıyor. Barbaros Uzun Öner uyarlamış ve sahnede tabiri caizse hem yönetiyor hem oynuyor. Olağanüstü Bir Gece, olağanüstü bir oyun ki Bursa'da ilk kez sahnelenecek. 25 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.30'da BOM.

Son iki şarkıyla da bugünkü Güne Bakan bitirilir. Önce Sezen Aksu Miş Gibi, ardından da bir sürpriz Barış Manço cover'ı. Yarın aynı saatlerde haftanın son programında yine birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın.

0: Asya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Asya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Asya Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siya Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444-8-112. Medikabil.com.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Medikabil bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Gökhan Ordu, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Semih Çelik, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444 8 112. medikabil.com

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Gastroenteroloji uzmanı uzman doktor Hakkı Ergün, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444 8 112 medikabil.com.
3: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: seni bensiz bilmiştim.
1: Reklam. Radyo S.
2: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeye değer.